Çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun.

dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın. Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun.

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın. Kral

dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın.

2026 Pazar bugün. Bugün Türkiye'de yaz havası elbette devam ediyor ama özellikle kuzey ve batı kesimlerde hava biraz hareketli. İstanbul'da sıcaklık yaklaşık 29 derece civarında olacak bugün. Gün içinde kısa süreli sağanak geçişleri bekleniyor. Gece de sağanak geçişleri olan yerler oldu. Bu yüzden açık havada plan yapanların şemsiyeyi tamamen unutmamasında fayda var. Marmara'nın bazı bölgelerinde de benzer şekilde yerel yağışlar görülebilir. Ege ve Akdeniz'de de sıcak ve çoğunlukla güneşli bir gün bugün. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar daha yüksek. Bazı bölgelerde 35 derecenin üzerine çıkabilir. Özetle İstanbul'da güneşle başlayıp yağış da sürpriz yapabilecek bir pazar yaşanıyor. Siz de sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak bir yaz günü bekleniyor ama bu bilgi sizi yanıltmasın. Kral Pop burası.

kez son Örümcek Adam filmini izledi diye tahmin ediyorum. Tom Holland ve Zendaya'yı bayılarak izlediğimiz film açılış hafta sonunda dünya genelinde 932 milyon dolar hasılat yaptı ve tüm zamanların en büyük ikinci açılışına imza attı. Ve filmde sevgili olan Tom Holland ile Zendaya'nın gerçek hayattaki aşkları da tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çift 4 Ağustos'ta da İngiltere'de aileleri ve yakın arkadaşlarıyla özel bir kutlama yaptı. İkilinin Londra'da ilk kez aynı altın alyanslarla görüntülenmesi de farkındaysanız son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Diğer yandan 3 haftadır vizyonda olan The Odyssey filmi de Matt Damon'ın başrolünde olduğu, yine Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway gibi pek çok ismi bir araya getiren bir film biliyorsunuz. Vizyona girmesinden 3 hafta sonra dünya genelinde toplam 1 milyar 8 milyon dolar hasılata ulaştı. Film yönetmen Christopher Nolan'ın 1 milyar dolar gişe barajını aşan ikinci film oldu. Nolan'ın 2012 yapımı Dark Knight Rises, Kara Şövalye Yükseliyor filmi de 1 milyar dolar gişeyi aşmıştı. Yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir film ama bazı yıldızları çok kısa bir süre gördüğümüzü de itiraf etmem lazım. Görmeyen kalmasın tabii.

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Uzmanlar sıcak havalarda spor yapanların yaptığı 5 yaygın hatayı hatırlatıyor ve buna karşı uyarıyor. İlk hata kısa sürede fazla yüklenmek. Hava sıcaklığı 10-15 derece düşükken yaptıklarınızı bu sıcaklıkta yapmaya çalışmayın diyorlar. Sabahın erken saatlerinde ya da sıcaklığın düştüğü akşam saatlerinde antrenman yapmak tercih edilebilir. Sabah erken saatlerde antrenman yapmayı planlıyorsanız da bir gün öncesinden yeterince sıvı ve enerji aldığınızdan emin olun deniyor. Sıcak aylarda gün boyunca yeterli sıvı alımının sürdürülmesi de çok önemli. Günde en az 2 ila 4 litre arasında su için diyor uzmanlar önerilerinde. Çok fazla terleyen ve daha uzun süre antrenman yapan kişiler için de elektrolit takviyeleri öneriliyor. Alışılmadık derecede başınız dönüyor, mide bulantısı, hastalık hissi yaşıyorsanız da egzersizin hızını derhal azaltın diyorlar. Gerçi klimalı spor salonlarında bunlar o kadar sorun mu bilemedim ama sıcağa maruz kalındığında, açık havada yapıldığında önemli tabii.

Ve Antalya'daki dinleyicilerimiz hazır mı? Yayının başında söylemiştim. Kral Pop Etkinlik Otobüsü bugün Antalya'da demiştim. Az sonra otobüsün lokasyonunu açıklayacağım. Ve otobüse ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi de her gün olduğu gibi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Şifreyi hatırlatayım önce. Antalya için bu sabah şifremiz Falezler. Ve Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Antalya Muratpaşa'da Aspendos Bulvarı Meydan Tramvay Durağı yanında. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Antalya Muratpaşa Aspendos Bulvarı Meydan Tramvay Durağı'nın yanında ve ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol şans.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Gökçe her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bomba bir iddia ortaya atıldı. El Clasico İstanbul'da oynanacak deniyor. Yani Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in yer aldığı 2027 İspanya Süper Kupası'nın adresi İstanbul olabilir. Planın gerçekleşmesi halinde Türk futbol severler Şubat ayında La Liga'nın en büyük takımlarını aynı organizasyonda izleyebilecek. Müthiş olur tabii. Tam da bu sene bir Real Madrid maçı izleyelim dediğimiz dönemde ayağımıza gelirlerse çok ilginç olur gerçekten. Real Madrid sempatimiz Jude Bellingham ve Mbappe'den geliyor. Evet, onu ayrıca anlatırım. Ama tabii İspanya Süper Kupası'nın oynanacağı ülke ve şehirle ilgili henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. İstanbul daha önce Şampiyonlar Ligi finalleri, UEFA Süper Kupa ve Avrupa Kupası finallerine ev sahipliği yapmıştı. Umarım bu fırsatı iyi değerlendirir İspanya.

Yaz aylarında özellikle açık havadaki kültür sanat etkinliklerine, konserlere bayılıyorum. Her haftada önemli bir konser var, özellikle İstanbul'da. Cuma akşamı Prodigy konseri vardı, Zorlu PSM'de kapalı alandaydı, gittim, yine de şahaneydi. Bu akşamsa Zara Larsson konseri var biliyorsunuz, ama büyük bir konser değil de daha küçük, sakin bir yaz eğlencesi arıyorum derseniz İstanbul Kitapçısı Kadıköy'de Ağustos boyunca terasta caz konserleri devam ediyor. Boğaz manzarası eşliğinde düzenlenen bu konserler kalabalık festivaller yerine daha huzurlu bir müzik akşamı geçirmek isteyenler için şahane bir alternatif. Harbi açık hava konserleri elbette devam ediyor. Otellerin teraslarında, yeşil alanlarında düzenlenen performansları ayrıca çok seviyorum. Açık hava sinema programlarını zaten atlamayın. Zorlu PSM'nin avlusundaki gösterimleri takip edin. Festival Park Yeni Kapı'da düzenlenen İstanbul Festivali sadece konserlerden değil, gastronomi alanları, e-spor etkinlikleri, sokak gösterileri, çocuk alanları ve farklı sahneleri ziyaretçilerle buluşturuyor. 16 Ağustos'a kadar da devam edecek ve bu akşam Park Orman İsveçli Zara Larsson'ı ağırlayacak. Ben bile çok heyecanlanıyorum bu konser için. Buradan Zara'ya sesleniyorum. Bizi kızımla bu akşam Park Orman'da Lush Life Girl yapar mısın? Çok hazırız Lush Life dansı için çünkü.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'nün kazananına. Kral Pop Etkinlik Otobüsümüz bugün Antalya'daydı. Saat başında otobüsün lokasyonunu duyurdum. Ve ilk gelen şanslı Antalyalı Kral Pop dinleyicisinin de sürpriz markalardan hediye çeklerinden birinin sahibi olacağını söylemiştim. Kazanan belli, Bahadır Şimşek.
1: İsmim Bahadır Şimşek, Kral Pop dinleyicisiyim. Aracımda Kral Pop'u dinleyerek aldığım kod ile Kral Pop otobüsüne girerek hediyemi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyoruz ve teşekkür ediyoruz Bahadır Şimşek'e. Güle güle kullanın, güle güle harcayın hediye çekinizi. Bu arada bir hatırlatma, özellikle Kral Pop Radyo'yu uydu anteniyle dinleyenler için bu hatırlatmam. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Radyonuzu daha yüksek kalitede dinlemek isterseniz otomatik arama yapın ve Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun. Unutmayın, 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Kral Pop'tasınız, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Ben Öykü Güler Sönmez, yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir pazar olsun, yeni haftada yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Türkiye'nin pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

Listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü. 9 numara Manifest Toz Pembe. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Blok 3 Sebebi Yar. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hiç.

Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma. 9 numara Manifest Daha İyi. 8 numara Crash Crash. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Blok 3 Kırgınım. 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 2 numara Manifest Toz Pembe. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: 8 numara Elif Buse Doğan yangın yeri.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 7 numara blok 3 kayıp kalp. Altı numara Mela Bedel iki tas çorba. Beş numara blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun.
0: Dört numara Manifest toz pembe. Üç numara Hadise ara beni.
3: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: İki numara blok 3 sebebi yar.
4: Benim hatam mı burada, benim hatam mı? Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?
0: Bir numara Manifest Ajda Pekkan hileli.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: daha çekici.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
3: bir adım önde. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma. Getir.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi...

0: olmayın.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
2: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve...

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
1: çok iyi ya Avea. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma, yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırma.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: daha çekici.
1: Çay makinesi deyince vatan.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy

Pop Radyo Top 20 listesinden herkese merhaba. Bu hafta sonu da haftanın geri sayımı 20 numarayla başlıyor ve bu hafta 20 numaranın sahibi Poizy. Uyuyamadın değil mi şarkısıyla 14 haftadır Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Poizy, sözü ve müziği Barış Anaç'a yani Poizy'ye ait şarkısı Uyuyamadın değil mi ile 3 basamak geriledi ve haftanın

bir basamak gerilediler, Emre Fel ve Funk Takıl bir Güldün şarkısıyla, söz müzik şarkıda Emre Fel'e ait, düzenlemede Emre Fel ve Funk Takıl'a. Emre Fel, Funk Takıl, bir Güldün, Kral Pop Radyo Top 20 listemiz.

19 numarada Bir Güldün şarkısıyla Emre Fel ve Funk Takıl dinledik. Haftanın 18 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Kayıp Persona albümü ve bu albümde birbirinden değerli şarkılar. O şarkılardan biri de Blok 3 yorumu Kayıp Kalp. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 9. haftasında 18 numaranın sahibi oluyor.

her şarkısında olduğu gibi sözü ve müziği Blok 3'e ait. Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalple Blok 3'ü Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımda 18 numarada dinledik. Geldik haftanın 17 numarasına. 17 numarada Manifest grubu var. Daha iyi şarkılarıyla 18 haftadır listemizdeler ve bu hafta bir basamak gerilediler ve 17 numaranın

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Tefal TY2098 WO X4

0: Radyo.com'da.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bir

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: 500 liraya varan indirimi kaçırma.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımımız devam ediyor ve haftanın 16 numarasını dinleyeceğiz şimdi. 16 numarada geçtiğimiz hafta 15 numarada dinlediğimiz, bu hafta bir basamak gerileyen Derya Ulu var. Şımarık şarkısının sözleri Derya Ulu ve Yasemin Özşengül'e ait, müziği ise Asil Gök imzası taşıyor. Düzenlemede de Asil Gök imzası var. Derya Ulu, Şımarık, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 16 numarası.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Geri sayımda 16 numarada Şımarık şarkısıyla Derya Uluğ'u dinledik ve haftanın 15 numarasıyla devam ediyoruz. Yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyeceğiz. Bu haftanın 15 numarası bir basamak gerileyen Mebrure Değilim. Yapay zeka şarkısı Mebrure Değilim 12. haftasında 15 numaranın sahibi oluyor.

Da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz devam ediyor ve haftanın 14 numarasına geldik. Geri sayımda ve bu hafta 14 numarada zirvede de dinlediğimiz şarkılardan Çok Güzel Gülüyorsun'la Blok 3 ve Poise var. Ayıp Persona albümünün çıkar çıkmaz en ilgi gören şarkılarından biri olduğu hiç şüphesiz bu hafta 14 numarada dinliyoruz.

0: Radyo Top 20'de 14 numara.
1: Blok 3 ve Poizy. Söz müzikte de iki isim bir arada hazırladılar şarkıyı. Çok güzel gülüyorsunlar listemizde 14 numarada dinledik. Geldik haftanın 13 numarasına. 19 haftadır listemizde Ömrüm şarkısıyla APO. Bu hafta iki basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 13 numaranın

EAPO'ya ait düzenlemede Tuğberk Işık ve Burak Alkın var ve Mahzen Medya tarafından yayınlandı. EAPO Ömrüm şarkısı listemizde de bu hafta 13 numarada dinledik. Geri sayım haftanın 12 numarasıyla devam ediyor. 12 numarada da Mustafa Sandal Saygı 1 projesindeki yorumuyla Mela Bedel var. Bir basamak yükseldi bu hafta. İki tas çorba coverıyla Mela Bedel, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 12 numarası.

İki tas çorba yorumuyla Mela Bedeli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımda 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarası ise Elif Buse Doğan Yangın Yeri şarkısı yayınlandığı hafta itibariyle dikkatleri üzerine çekti ve uzun süredir listelerde üst sıralarda yer buluyor kendisine. 12. haftasında listemizde bu hafta bir basamak geriledi ve 11 numaranın sahibi oldu.

Sözü müziği Çağrı Kaymak imzalı Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 11 numaranın sahibiydi ve haftanın 10 numarası. Yine listemizde uzunca bir süre zirvede yer alan şarkılardan biri Manifest Ajda Pekkan'la ortaklığı Hileli Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 13. haftasında 10 numaranın sahibi oluyor.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam. Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Ağustos tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımımız haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Yıl içinde ülkemizde 7 üyeli bir erkek müzik grubu geldi. Müzik ve yetenek yarışmasının finalinde bir araya geldiler Manifest grubunda olduğu gibi ve isimleri Crush, şarkıları da Crush, Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 9 numaradan yeni giriş yapıyorlar. Şarkının sözü Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait, müzikte de bu üç isim yer alıyor, düzenlemede de Sezer Dinç imzası var. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 9 numara, listemize yeni giriş Crush ve...

Listemize 9 numaradan yeni giriş yapan Crash dinledik ve haftanın 8 numarasıyla geri sayım devam ediyor. Listemizde en uzun süredir yer alan şarkılardan biri Sammy Cenk yorumu Çıkmaz Bir Sokakta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 8 numarada dinliyoruz.

içinde yer alan şarkılardan biri Blok 3 yorumu Kırgın'ın Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta öne çıkan şarkılardan biri oldu albümden ve 7 numaranın sahibi oldu. Geri sayımda Blok 3'ten Kayıp Kalbi 18 numarada dinlemiştik. 14 numarada Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun vardı ve şimdi Blok 3 Kırgın'ım Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 7 numarası.

7 numarada blok 3 ve kırgınım vardı. Haftanın 6 numarasıyla adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Bu haftada 6 numaranın sahibi Sibel Can AP ortaklığı Kıyamam şarkısı oldu. 3. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini korudular ve bu haftada 6 numaranın sahibi.

Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftada 6 numaranın sahibiydi. Şarkının sözü ve müziği APO'ya ait ve bu haftanın 6 numarasını dinlemiş olduk. Geldik 5 numaranın sahibine. 5 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir başka isim. Tan Taşçı var. Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada 5

olduğu gibi sözü ve müziği ve düzenlemesi Kan Taşçı imzalı. Gidişat Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarasıydı. Geldik 4 numaraya. 20. haftasında Ankara Ekos Beni Al şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 numaranın sahibi, yine geçtiğimiz haftaki yerini koruyan şarkılardan.

Haftada 4 numarada dinlediğimiz Beni Al ve Ankara Ekos Kral Pop Radyo Top 20 listemizdeydi. Geldik haftanın 3 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 3 numarada, geçtiğimiz haftayı 2 numarada dinlediğimiz ve bu hafta bir basamak gerileyen Hadise var. Ara Beni şarkısıyla Hadise listemizde 3 numaranın sahibi, şarkının sözleri

Esat Fidan'ın yaptığı Hadise Ara Beni listemizin 3 numarasıydı ve zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına geldik. 2 numarada Kral Pop Radyo Top 20 listemizde Manifest var. Hızlı bir yükseliş gösterdi şarkı, 5. haftasında yükselmeye devam ederek zirve ortağı ve haftanın 2 numarası oldu. Manifest, Toz Pembe şarkısının sözü Zeki Arkun ve Manifest, müziği de Zeki Arkun imzalı, düzenlemede de Zeki Arkun var ve ona eşlik eden Elber Tutkus. Manifest, Toz Pembe haftanın 2 numarası.

0: Pop Radyo Top 20. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
2: çok iyi ya Avea. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha çekici.
1: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan kişisel bakıma yüzlerce üründe 500 liraya varan indirimi kaçırmayın.

0: 6 numara. Numara.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 14 numara.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: 13 numara.
3: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 12 numara. On bir numara.
4: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: Kral Pop Radyo Top 20. 10 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: 9 numara.

0: 3 numara. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. 2 numara. Radyo Top 20
1: ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta da zirvenin sahibine geldik. Bu hafta da zirvenin sahibi değişmedi. 6. haftasında Blok 3 Sebebi Yar şarkısıyla geçtiğimiz haftada zirvedeydi. Bu hafta da zirvedeki yerini korudu ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bir numarası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: getir.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Kahve makinesi deyince vatan.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Demir. Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde, ancak Türkiye'deki kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi. Antalya kıyılarında son günlerde artan mikroplastik yoğunluğu deniz ekosistemi ve insan sağlığına ilişkin endişeleri arttırdı. Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, mikroplastiklerin hastalık etkeni mikroorganizmaları taşıyabildiği konusunda uyardı. Tarımsal kuraklık izleme sisteminin hizmete açılmasıyla kuraklık riskleri artık dijital ortamda anlık takip edilebiliyor. Sistemin etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 27-28 Temmuz'da çevrim içi eğitim programları da düzenlendi. Eğitimlere 81 il ve 922 ilçede görev yapan 2100 teknik personel katıldı. Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı. Edirne'de denize girilebilen tüm yüzme alanlarındaki su kalitesinin mükemmel düzeyde olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın yüzme suyu takip sisteminde Keşan ve Enez ilçesinin mikrobiyolojik analizlerindeki su kalitesi mükemmel olarak ölçüldü. Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego yanardağı yeniden lav püskürttü. Bölgede kırmızı alarm durumuna geçildi. Halk, 2018'de yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği büyük patlamanın yeniden yaşanmasından endişe duyuyor.
1: Çevre Bülteni.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
1: iş bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha çekici. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
4: Bellona. 4-10 Ağustos tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-469.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi 2.

yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir umut ediyorum. Pazar akşam saatlerinde de yine beraber olacağız. Ve Kral Otobüsü ise Türkiye turunda. Bugün Antalya'dayız. Antalya'daki dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri kazandıracağız. Şimdi bahsetmişken sıcağı sıcağına kazandıralım. Kral Pop Radyo Antalya. Sizlere öncelikle bir şifre vereceğim. Şifremiz kale içi. Kale içi şifresiyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşacağım ve konuma yakın olan dinleyicilerimizi davet edeceğiz. Nerede Kral Otobüsü? Ondan da bahsedelim. Şu anda Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde. Eğer bu adrese yakınsanız buyurun gelin, şifreyi belirtin. Kral Otobüsü'ne ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun ve unutulmaz bir anı verelim ona, yayınımıza konuk edelim. Bekliyoruz.

0: Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi...

Havalar oldukça sıcak, tatil dönemi bir de. Biraz da kendinizi şımartmaya ihtiyacınız varsa. Evet, diyetimizin bazen önüne geçiyor duygu durumumuz ve maalesef fazla kaçırabiliyoruz. Beslenme konusu hassas. Bununla ilgili çok deney yapılmış, çok araştırma yapılmış. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri ise konuyla ilgili yakın dönemde paylaştığı bir analizle dikkat çekti. 20 yetişkini bir ay boyunca kontrollü bir ortamda izliyorlar. İki ayrı beslenme düzeni hazırlıyorlar. Birinde ağırlıklı olarak ultra işlenmiş gıdalar, sağlığa zararlı olanlar. Diğerinde daha az işlenmiş gıdalar var. Sonucun ne olmasını beklersiniz? Bakın şimdi, sunulan öğünlerin kalori, şeker, yağ, lif gibi temel değerleri aşağı yukarı eşleştiriliyor. Ama insanlar ultra işlenmiş beslenme döneminde günde yaklaşık 500 kalori daha fazla tüketiyor. 2 haftada ortalama 1 kilo alıyor. İşin düşündürücü tarafı bu. Kalori hesabı tek başına yeterli değil belli ki. 2 haftada 1 kilo almak çok iddialı. 2 haftada 1 kilo vermek ne kadar zorsa almak bir o kadar kolay, gördüğünüz gibi.

sizlere ilginç bir sorun var. Çoğu zaman insanlık hali yaparız böyle şeyler. Parasını verdim diye devam etmek. Yaptınız mı böyle şeyler? Örneğin bir filme para verdiniz, girdiniz sinema filmine. Hiç beğenmediniz. Beğenmedik ama sonuna kadar izledim, parasını verdim diye. Bir üyelik aldınız, kullanmıyorsunuz ama iptal de etmiyorsunuz. Bir projeye yıllarca para verdiniz ama parasını verdim diye bir köşede durdu. Artık yürümeyeceğini biliyorsunuz bu işin ama emek verdim deyip devam ediyorsunuz. Bunun bir ismi var, biliyor musunuz? Batık maliyet yanılgısı deniliyor buna davranış ekonomisinde. Güçlü bir kavramdır. Parasını verdim, o yüzden sonuna kadar devam diyenler sizi ilgilendiriyor. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor buradan. İnsanların geçmişte harcadıkları para zaman ya da emek geri getirilemeyecek olsa bile bunu gelecekteki kararlarımıza dahil ettiğimiz görülüyor. Yani parasını verdim diye sonuna kadar devam etmeye gerek yok. Zararın neresinden dönersen kârdır diye bir atasözümüz vardır bizim. Tam yerinde.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda pazar günü Kral Otobüsü turlarına devam ediyor ve dinleyicilerimize biz de birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyoruz. Bugün Antalya'dayız. Antalya'daki dinleyicilerimize dakikalar önce bir şifre verdim ve bir de konum bilgisi paylaştım. Konuma yakın olan dinleyicilerimizi bekliyoruz. Buyurun gelin, hediye çekinin sahibi olun. İlk gelen dinleyicimizin olacak hediye çeki demiştik. İşte şimdi sözü ilk gelen dinleyicimize bırakalım.
1: Herkese merhabalar. Ben Hesna Beyli. Aracımda Kral Pop dinliyordum. Kral Pop otobüsüne geldim. İlk gelen ben oldum ve hediyemi de aldım. Sıradaki şarkıyı anneme armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Tebrik ediyorum sizi. Ne mutlu. Hediye çekini güle güle kullanın. Kral otobüsü turlarına devam edecek. Belki yarın sizin mahallenizde, sizin sokağınızda karşınıza çıkacak. Yayınlarımızı takip edin. Kazanan siz olun.

Selamlar, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Pazar gününü alışverişte geçirenler var mı? Market, mutfak alışverişi özellikle. Zaman zaman haberlerde görüyoruz değil mi? Süpermarketlerin önlerinde israf edildiğini düşündüğümüz kasa kasa sebzeler, meyveler ya da başka gıdalar. Sonra pazar yerlerinde yine aynı şekilde diyoruz ki ya da zannediyoruz ki işte israfın çoğunu burada, bunlardan kaynaklanıyor. Halbuki Birleşmiş Milletler gıda israfı endeksini paylaştı. Çıkan sonuç ilginç. Dünyada sadece bir yılda 1.5 milyar tondan fazla gıda israf ediliyor. Her gün 1 milyardan fazla öğüne denk geliyor bu da. Ve israfın en çoğu nerede gerçekleşiyor diye araştırıldı. %60'ı evlerde gerçekleşiyor biliyor musunuz? Süpermarketlerde, restoranlarda, lokantalarda, pazar yerlerinde değil. Evlerde gerçekleşiyor. %60 büyük oran. Tasarruf, tasarruf diyoruz ya çoğu zaman. Ucuzunu bulmak zannediliyor tasarruf ama bazen ucuzunu bulmak değil, satın aldığımızı tüketmek de tasarruf.

0: Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya, çok
2: iyi ya Avea. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanma gitti. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Şarkılar keyifli, sohbetimiz keyifli, dinleyicilerimize birlikte zaten bu unvanın da sahibi oluyoruz. Hep birlikte Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu oluyoruz. Bu şarkılar zihnimize takılıp kalıyor. Bir şey mi yapıyorsunuz, bu şarkılar dilimize dolanıyor diyorsunuz? Hayır. Örneğin sabahleyin bir şarkının 10 saniyesini duymanız yeterli. Akşam hala zihninizde dolaşıyor o şarkı, kafanın içinde dönüyor, dilinde. Biz yapmıyoruz vallahi. Müzikal imgeleme, istemsiz müzikal imgeleme bunun ismi. Bazen sözünü bile sevmiyor olabilirsiniz şarkının ama o dilinize dolanıyor, kafaya takılan şarkı. Çok yaygın bir deneyimdir bu. Kişiye özel değil, hepimizin yaşadığı şey. Bir de bizi düşünün radyocular, sürekli şarkılar aklımızda. Bazen radyodaki şarkı bitiyor, stüdyodaki ses kesiliyor ama zihnimizin içindeki yayın devam ediyor.

Pazar gününü dışarıda geçirenler vardır muhakkak. Peki gürültü, kalabalık nasıldı? Pazar gününün gürültüsü, kalabalığı. Alıştık değil mi? Özellikle İstanbul'da olanlar alıştık biz buna diyebilirler. Ya da büyük şehirlerde, Ankara'da olan, İzmir'de olan alıştık. Aslında alışmıyoruz biliyor musunuz? Kornaya, inşaata, üst kattaki sese, sürekli açık televizyona, artık duymuyorum bile diyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün çevresel gürültüyü yalnızca rahatsızlık konusu olarak görmediğine dair çok veri var. Uzun süreli aşırı gürültünün özellikle uyku bozukluklarından bilişsel performansa, kalp, damar ve metabolik sağlık sonuçlarına kadar birçok alanla ilişkili olduğunu paylaştı Dünya Sağlık Örgütü. Yani kulağımız alışabiliyor ya da alıştığını düşünüyoruz ama bedenimizin mutlaka alıştığını söyleyemeyiz. Bedenimiz buna tepki veriyor. Ne zamana kadar? Büyük bir sağlık sorunuyla karşılaşana kadar.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.
1: Yeni

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Sizlere özel bir soru soracağım. Hayatta kaç kişi var sizin gibi düşünen ya da kaç kişinin sizin gibi düşündüğünü zannediyorsunuz? Evet, zannediyorsunuz diye soruyorum çünkü herkes bizim gibi düşünüyor sanıyoruz ve hatta bu konudan çok eminiz ama maalesef öyle değil. Arkadaş grubumuz aynı şeyi söylüyor. Sosyal medyada hep benzer yorumlar görüyoruz. Sonra şu cümleyi kurmaya başlıyoruz. Zaten herkes böyle düşünüyor. Niye o zaman bu bir türlü düzelmiyor? Bunun tabii farklı disiplinlerde, farklı alanlarda farklı isimleri var. Yanlış uzlaşma etkisi diye de geçiyor. İletişimde yankı odası diye geçiyor. Çünkü böyle düşünüyoruz. Düşüncemizin toplumda gerçekte olduğundan daha yaygın olduğunu tahmin ediyoruz. Sosyal medyanın algoritmalarının zaten çalışma stratejisi böyle. Sadece sizinle aynı görüşte olan insanları, düşünceleri ya da içerikleri bize sunuyor. Ta ki o yankı odasından çıkınca sudan çıkmış balığa dönüyoruz. Meğerse kimse benim gibi düşünmüyor, ben bir azınlıkmışım diyebiliyoruz. Belki de dünyayı anlamak istiyorsak öncelikle kendi çevremizi dünya zannetmekten çıkmalıyız. İşte o zaman taşlar yerine oturuyor. Güzel bir akşam diliyorum sizlere ve şimdiden iyi haftalar. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS-tur.com'da.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek...

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun

Listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Yalın Akşamüstü, 9 numara Manifest Toz Pembe, 8 numara Mevrure Değilim, 7 numara Sibel Can APO Kıyamam, 6 numara Blok 3 Sebebi Yar, 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba, 2 numara Hadise Ara Beni, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kusura Bakma, 9 numara Manifest Daha İyi, 8 numara Crash Crash, 7 numara Hadise Ara Beni, 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun, 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli, 4 numara Blok 3 Kırgınım, 3 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 2 numara Manifest Toz Pembe, 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

Pop Müzik Radyosu'nda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Sibel Can APO Kıyamam.

0: Sana kıyamam.
1: 9 numara blok 3 kırgınım. Sekiz numara Elif Buse Doğan yangın yeri.
2: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: Yedi numara blok 3 kayıp kalp. Altı numara Mela Bedel iki tas çorba. Beş numara blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun.
3: Gidersen git, emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
1: Dört numara manifest toz pembe.
4: Çok toz pembe hislerle kafayı bozdun sen o düşlerle.
1: Üç numara hadise ara beni.
5: Düşünerek
1: İki numara blok 3 sebebi yar.

Mesut'u dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın. Kral

ile dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalite...

Dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek

Çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayın.

Dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral Pop Radyo'nun uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral Pop Radyo'yu yeniden bulun ve daha yüksek kalitede...

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle